Rastgele programın tesla ben çetpin medium ekadi akashvani kargilin vaspo pete kabaca trokçendo akashvani dehli kana angrezen hinden haberin dilebet